0: 外孙沃尔恩也要告别牧场，到山下的定居点生活。
1: 现在买什么给你？啊，巴士来了。嗯。Biraz çoktu。Ne gördün mü? Ne biraz gene bir kolaya geldim. Bugün keşeli bugün 3-4 gün aşık oldu. Ertemi çok duramaz o kalla bile.
0: 入夜，乌云散去，凌晨踏上征途。人类从逐水草迁徙的动物大地获得灵感，开始游牧。